0: 我冇你羡慕，别别无理无话筒。
1: Subana, a farafany, Glotto, Gubunu, Metal, Ochajogulotua, Kijigulotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Kijigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, as a battery, Sonsoni, Mimbunu, Mamotufu, in Sindume, the Achita, Ganugulotua, Alo Aquadogo, the Gamane, Anuro, Goiti, Blagabunga Clani, Ilol Mosso, Tabinle, Indinuku, Igaleku, Malayi, Indi. Mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganinga ibala iyeroa malayi ganinga ibala kipara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbiye ganinga ibala gebi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga ibala mesubana gani belagiye ro yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangwa fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa soro fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani ibala yayan mamela meso atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gango alotoli anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na fala fanyi

0: già uba. Omu li simu baby mu li wado.
1: Subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunungi hany pa degimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninunku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa numela higaninga igbala iyerwa mela higaninga igbala kikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa ganinga mbie numela yi ganinga igbala mesubana gani balagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fe chuge alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba afara fani.

subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle ndinku igbaleku malayi mbi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa nimara yiga nga ibala yero mala yiga ni ibala ke para gnasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi busu nume mala yi mbi kan ibala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganin mbi nimara yi kan ibala subana gani balagi yero yame jeme fata gono gono fo la fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresan ba fete imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajango soro fa kalimbi fetuge alo boy chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani.

dona mahamese to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuz ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyu kududu masalo jolo.